Abi işte uzalmalı. Ne diyor? Sarsız Rusya'yı donatılmıyor. Sarsız İstanbul'u sıvapın azat uzalmalı. Natural. Umarım natural şirin. Ne diyor? Ne diyor? Zistiyor ya ara lokal. Ne diyor? Umarım şirin bir makasın. Tahan umarım şirin. Hemen fiyat katı iyi. İyi fark katı iyi. Tahan umarım şirin. Para da limar. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanda, the Luga, Atahan Moruk Sesselot Nevemata, Ula Lavost, Nato Vela, Paya Muntu Kahro Bay, the President of the Moros Nevemata Afetado. Ida Makan Sona Dea, Ida Pusidare,